Ben kalbime kuzeye gidip, aktarım, yumuşak trenleri, dedim ki var!